gülü çiçeği. Boyunu bağda gülü bayramın ay bezenin. Yüzünü seni tolgan ayday geçeği. Boyunu bağda gülü bayramın ay bezenin. Yüzünü seni tolgan ayday.